Itam la birina bege timbali. E bir beti akeranya matia wabe Afrika sana bege ti kare. Andaliti pa Paris.